Sandanay, ya bakım, ne cile, vanta de, nan bani. Andana, ya bakım, ne cile, vanta de.